Allah ihtiyacı mesela. Allah'ın sözü kanın sözü var buna. Yüreğden çıkarıp balam katta bugün ulgaya gündüm niyetler kılıp aitken aşırılar. Kanı yok. Ve. Yine yapırmam dur. Bala maşakastan barıp kelle uğradı barıp o katta olsa kim buladı o Kudan oz buladı. Hani yine şart tohtadadı uğradı mekinde kulak saradı. Cim balayım bezar uketkende cim yatadı. Anası yakırra barı kulak saradı. Balayım cim yaptı yakırdı. Ses yaptı baş perdan arkasında bir kuşturuptu. Karın şu balacı yumru kımakçı bile gel eşitmeyi. Baba da bana soku vurmasın ya hapa kımasın. Bala, yoş balacı hala aklı özü gitmeydi. Kimliğini özü bilmeydi. Anasıyla hazırlık koyardı. Yani her zaman da tıp kaldı. Ona sezip kaldı uykuluma kalıyor. Şimdi yavaşı iki tek kozu kattı kattı ayına kattı. Şunca vakit bekar ketti. Onun Allah'ın sözü var. Sözü bekarga eğitilmeken. Bala bekarga uykulamaken. Ne mi ucun uykulamaken? Çünkü Allah'da avucu yok. Allah aşırası da bir kıl eğitiler. Bir tekste eğitiler. Üçüncü bana zehir ki uklap kalan. O kanak koşarken bu değil.

0: Çüngen çündü.
1: Çünmegençe.
0: Ungeyem çüntür varamız.
2: Ayolning yaxshi va yomonligini qanday ajratasiz?
0: Ha, qadar yaxshisini hali uchratmadim. Ha, tushundingmi?
2: Tushundim.
3: Tushungan tushundi.

0: farzandım şeker kandım al, farzandım asal kandım.
1: Oriyat Dono'da.

0: Victoria Dono'da reklama.
1: Aryan Finans Bank'tan ipoteka komfort krediti 600 milyon sumgacha. Muddati 240 oygacha. Yillik 18 foizda. Orzuingizdagi uy endi yanada yaqin. Batafsil 4004.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan. Xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 20.

0: Ория Дона'da реклама.
1: Alif Cuma aksiyası 12. 16. iyuldular. Kondisyonerler ayda 225 bin sondan başla. Alif Shop'ta harit kliyin.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan. Hizmetler litsenziyalangan. Reklama bölümünün telefon rakamı 233 40 27.

Oria Dono'da reklama. Akfa'dan navbatdagi yutuq. Har tomonlama yaxshi romlar. Sifatli va hamyonbop. O'z rangini yo'qotmaydi. Energiya tejamkor. Mana haqiqiy chempion. Akfa. Chempionbop romlar. Mahsulotlar sertifikatlangan. Xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

Ya bu büzüğü. Bu maşinayı şu setkeni alıp mehmam getirdiler. Hakkı Ahmet Eken uyuyunu aitmediniz o. Ahmet Eken uyuyun mu? Baya bana o gen caiz var ki. Ha, o şahane çap güres. Bu paylap durgen ekendir de maşine kese işim bitir böyle bende. Şaharda hem var, ilk kursa tedi gölle mesela. Falan çünkü kaydı, siz o barı kursa tedi, hemen şaraitlerle tanıştırdı. Rahmet Eken, acayip insan eken siz dese. Ya Rahmet İsmail'i 50 dolar bulat da dedim. Demek 50 dolar dese, makleriz ki biz şunaki işleyimiz, okey biz. Maklerimiz biz dedim, 3 faiz ki işleyimiz, okey biz dedim. Makler de gene çıkan az, üy pazarda, üy kursa tedi, üy aldı sattı, şuna kalabına şukurlarına. Yaman gap kusta bularken onları. Ben artsma mı desem, ular artsa kendim. Ben bunlar da aldı, tamaşa bineken ben. Yaman gap kusta bularken, bir tanesi o barı değil. Havaz Ahmet'in çoğaz kebarı. Kursu kursatamadım, o bağırdı. Şu ne kadar mahta yaptı? Ben özü kurken mi de öyle yapmam onu? Avazakın, ben şu idareyim, avazakın. Pışıkıştan kurduken, iki kavatkı pışıkın sürdüken avazakın bana bitondan, avazakın çor kılın avazakın bana bitondan, avazakın çor kılın avazakın, ben şu idareyim, avazakın. Avazakın, ben sakın yaşayız, toplu bollar kılın, gazımı ölçmeydi, svet, kanalizasyon, su, hemenesi var. Bana kocanı başta bilersin mi kim duradı? Kim duradı desem, ayıp mı etti o şana? Mahallet hiç avazakın, ben şu çözken, umma. Gel kale ya. Bir gelsem orada yok. Annen ko hayretlen yaptı. Vaa dup koydu yani orada. Ya hali gapırırsa var kızık kalarken sen reklamada da hemen gap. Bol da ki olamam ben yok dedi sen. Bir gelsem yo satılmaydı sen özür satılmaydı. Ne demek satılır özür satılmaydı. Ne demek satılmaydı sen. Bunaka yaxşı olsa özüm yaşayayım ama zaten.

Orija Dono'da reklama. Akfa'dan navbatdagi yutuq. Har tomonlama yaxshi romlar. Sifatli va hamyonbop. O'z rangini yo'qotmaydi. Energiya tejamkor. Mana haqiqiy chempion. Akfa. Chempionbop romlar. Mahsulotlar sertifikatlangan. Xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: Oria Dono'da reklama.
1: İki beraber gece arzam.
2: Alif Cuma aksiyası 12. 16. İyuller. Hala cillikler. Ayıca 160 bin sumdan başlar. Alif Shop'ta harit kli.
3: Aç kaldınız mı? Mehman geldi mi? Keçesi tam izlediniz mi? Muamma yok. Yakkasaroy tumani, Kuşbegi ko'chasi 14. A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxorocha osh sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.

0: Devam etmemiz. Bizden gelen Futbol Plus 25'lerden başlayıp.
1: Aha, tergeli kılışı yaptı. Bana yigitler yetip gelişti. Cüde koplab yakşı işler kılışı yaptı. Alaka sıfatı boyunca hem koplab işlerini bacarık yiyen yigitlerimizge rahmat. Bana hazırdan kirk geliş Tanj Sahar'dan. Bana şu işler bile band buluştu. Biyan bolsa oraya donanı tingilovçiler için kılınetken, uzun için kılınetken bir cüde yakşı işlerden. Hayırda sıfat bulsa, o şehirde iş yakşı buladı. Sıfatlı alakanı tahminleş için kılıyetken işler. Tabrik söz var. Şunu yetkizip koysak Ege Ege'lerine biz ne oraya donan daim muntazam tingleydigen. Aynıksa söz sanatını, musika sanatını, söz ve sazge itibarlı adam. Sanatkarlar, hanandalar, aktörler, şularının hamasını yaş koradigen çin dilden. Hatta uzların yığılları da, tuy haşamları da yam. Koşukçını zorunu, söz egesini zorunu taklif kıladigen. Dombrovat'tan Rustam Hoca, Taş Hocaev degen qadirdonimizni kecha tug'ilgan kunlari ekan. Men qadirdonlarni ko'rib qoldim, menga eslatishdi, xabaringiz yo'qmi? Yo'q, xabarim yo'q edi. Bitta qutlab qo'ying, deyishdi, ertaga deb va'da berdim. Bugun ish kuni emas-ku, dedim. Ha, hammamiz nomimizdan deyishdi. Hamma ulfatlar nomidan Rustam akamizni Dombrovatdan so'zni, sozni, musiqani, kuy qo'shig'ini qadriga yetguvchi odob, axloq, juda zo'r shinavanda do'stimiz, qadirdonimiz, okamiz Toshxo'jayev bilan sulolasining davomchisi Rustam akamiz tabriklaymiz. Sog' bo'lsin, omon bo'lsin.
0: Endi e'lon qilsak bo'lsa kerak, mana yigitlar nega bunaqa aloqa uchun ishlashyapti?
1: Ha, marhamat.
0: Litsenziya masalasi hal bo'ldi. Bizning qo'shnimiz bor bo'lgan, uzoq yillar biz bilan hamroh bo'lgan Oriyat FM radiosi
1: 105.
0: 105 to'lqinida jarang sochgan Oriyat FM radiosi bundan uyog'iga mavjud emas, rebranding qilindi, xalqaro miqyosga chiqish harakatiga tushildi va Yevropa Plus radiosini yoki loyihasini O'zbekistondagi bo'limi desak bo'ladi, filiali desak bo'ladi. Endilikda Oriyat FM radiosi Yevropa Plus nomi ostida efirlarni allaqachon berishni boshladi. Men boya ozgina eshitdim, anonslari ham allaqachon o'zgargan, ohang o'zgargan, o'sha asosiy kanal bo'lgan kanalni xarakteri olinish harakatlari ketyapti.
1: Zo'r, bugundan bu sanani demak eslab qolishlari kerak. Bugungi sana bilan boshlanibdi tong sahardan. Men musiqa muharrirlarini ko'rdim. Hali kelganimda Alisher aka O'rozboyev ko'p yildan beri ishlaymiz. Men kelganimda ishlardilar ular. Alisher aka O'rozboyev bilan birpas ham fikr bo'lib, endi baribir FMda yuragi qolgan-u. Tabriklayman desam bir g'alati bo'lgandek bo'ldilar-da. Bunday qarab qo'ysam, ha desam, endi deganlardan tushundimki, qancha kuch ketgan boshqa bo'lgan o'sha nom uchun. Men aytdim, "Ba, bu yog'ini ham qoyil qilasam-da, jilmayib. Endi qancha mehnat, qancha harakat, lekin o'sha nom qolgani bo'lgan uchun shunday holatda qildilar. Yevropa Plus bo'lib tinglashingiz mumkin bo'ladi 105 to'lqinida.
0: Bitta qo'shiq eshitamiz, undan so'ng davom etamiz.

0: Murat Bey'den gelip çıkıp insan maçı oranını aldı. Şimdi maçı koyun şu müydü? Bir önce gruptan çıkardı. Ben gruptan çıkardı kendisi. İstiyor kendisi. Nagelsmann camuası İspanya'da denen Gagano Fizi oynayacak. Fizi camuaydı. Çünkü Germanya terme camuası yaşta sonra oldu. Gerçi rakibi Kürasa oldu. Şimdi Şivetse'ye ona kadar çünkü Tunis gibi yamalıydı bu bölümden ki. Lakin Kulut Murat Bey'i bu Grand Potter. Kulut Murat Bey'lerini terme camuaları yakışırak tasarruf kaldırıyordu. Ancelotti'den başladı. Ancelotti'ye ben de özü Kulut demişti kendi terme camuan Murat Bey'lerle uçuşmuyorlar diyor. Hani yüzlerle işleyen, Emalal, Erkin Lider'e sıksızlık istiyordu. Çünkü Brezilya için acablandırmadı ve ki Marrakeş'e respekt. Hazır törgenlerim için en yakınlı camuan ve Bemaral ötken Cahan Çempiyonatı'daki neticesini kaytarışı mümkün değilken terme cema Marrakeş'te böyle yapıldı. Marrakeş hatta ben acablanmadım tesayet ediyorum. Biz finalde çıkıp İspanya'da oynadığımız geliyordu. Gamal terme cema'da terme cema'yı tanıştı. Adaşlarla biz patlamakçımız görüştü. Kabo verdi.
1: Ha, xayrli aka, sizda bitta savolim bor, kichkinagina savolim. Mana bu orqadagi qizni ataylab ko'rsatyapsizmi? Hozir Telegramda, YouTubeda yozib yotishibdi, ketma ketiga shu xayrli aka orqasidagi qiz.
0: Siz bilan hozir men oldi qaramayapman. Men uni sina qarayapsizlar men uchun. Shuning uchun orqa bilan ishida bo'lmasin. O'tirgan joyimda video olib turibman o'zim kamarlar bor-ku. Hali vazifamni hali soldat deymiz. Bekitik qaysi tomonda o'sha? Sizlarga xayolingizdan buzayotgan.
1: Yo'q, yo'q, xayolimiz joyida. Yaxshi o'tiribsiz, qimirlamang.
0: Bo'ldi shu, menga Marokash ko'proq yoqdi. Endi favoritlardan biri Diomingman. Endi sen ko'rishimiz kerak, mana Ispaniya o'zini yorqin futbolni davom ettiryapti. Men tomonda qilsa bo'larkan, qitimizni bor ekan, qitimizni ham bo'ladi.
1: Xayrli aka, qitadoshlarimizning natijalariga bir qur to'xtalib o'tsangiz, mana bu sizni hayron qoldirdimi yo kutilgan holatmidi?
0: Qitadoshlarimiz Yevropa jamoalari bilan o'ynashdi. Ya Yevropa jamoalarini mag'lub etishdi, durang qilishdi. Hammasi tarixini qo'ydi. Ham misol uchun Qatar chiqish kerak edi o'zi. Shveytsariya foydalana olmadi. Boshlandi haligi reklama payti boshlandi bo'ladi. Tanaffusi ham boshcha bo'lar ekan. Ketganida. Hop. Ayoldan ko'tarildi.
1: Osiyo jamoalari.
0: Bo'ldi o'zingiz. Ha.
1: Osiyo jamoalari.
0: Ha, Osiyo jamoalarini hikoyasi sarqildi. Misol uchun Yaponiya, Niderlandiya bilan o'ynadi. Sonra har Yaponiya taassurot qoldirdi. Koreya bilan Koreya comeback qildi. Chechir o'ynadi. Ha, Qatar ko'p ehtimol yutish kerak edi. Va Turkiya ham aslida zo'r o'ynagan edi. Ikkita o'yinni natijasi nisbatan tasodifiyroq. Bular Osiyo jamoalariga yuqori baho berib bo'lmaydi va Osiyo jamoalari zo'r o'ynayapti. Endi qayta ketishimiz kerak degan majburiyat yuklamagan bo'ladi. Ammo o'yinni har xil hikoyasi.
1: Tushunarli.
0: Men ikki o'yinlarni ko'ryapman. Hammasini deyarli ko'ryapman. Chunki bu yerda qulay vaqt, misol uchun ishimiz ham ko'p emas. Ko'patamiz kiramiz. Shu to'pning 80%ini ko'ryapti. Misol uchun bemalol Toshkentga borganda podkastda qatnashib kelishimiz kerak. Chekan joydan ulab ketolmaydi. Sizlar to'pni ko'rmayapsizlar baribir. Kechki vaqtda bittasini ko'rsa, bittasini baribir qurbon qilishyapti.
1: Tushunarli. Xayrli aka, oxirgi savol, hozircha shu savoldan keyin siz bilan uzilamiz. Qardoshlarimizning birinchi o'yiniga qanaqa baho berasiz? Nima uchun bunday bo'ldi?
0: Avstraliya tartibli o'ynadi. Tashqi jamoa qarshi foydani chiqaradi. Lekin Turkiyadan keyin Avstraliya bilib haqiqiy o'yin. Men tushunmagan shaxsat o'yinni fokusga tushdi. Nima uchun qarishni chap tomonga qo'yyapti?